0: Yani sevebileceğin. Sevebileceğin için.
1: Yani en azından sonra şey için hapı
0: Seçin soruyorsun.